0: exe ou peut le tema para jazz jazz jazz jazz
1: Evet çocuğumuz ketela o ya babana nawe ba nerima çocuğumuz ketela o ya babana nawe ba nerima Evet çocuğumuz ketela o ya babana nawe ba nerima çocuğumuz ketela o ya babana nawe